0: President Recep Tayyip Erdogan on Thursday said the Terror-Free Turkey initiative has already created a new momentum in the region. Speaking at the Turkish Parliament on the opening of the new legislative year, Erdogan said the initiative has strengthened Turkey's position amid regional turmoil.
1: Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etki şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Terörün ya da terör örgütlerinin Türkiye'yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir. Fakat terörün ve terör örgütlerinin Türkiye'nin enerjisini heba ettiği, Türkiye'yi oyaladığı, Türkiye'nin kaynaklarını tükettiği açıktır. Son 42 yıldır terörle mücadeleye odaklanan Türkiye, hem gencecik evlatlarını toprağa vermiş, hem de trilyonlarca dolarlık maddi kaynaklarından olmuştur. Terör üzerinden içeride yaşanan tartışmalar, Türkiye'nin ekonomisini, huzurunu, güvenliğini tehdit etmiş, dış politikada elini zayıflatmıştır. Ama bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasanın çıkarılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır.
0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan chaired Turkey's National Security Council as it reviewed the country's security priorities in major regional conflicts, reaffirming Ankara's focus on counterterrorism, diplomacy and regional stability.
2: Turkish President Recep Tayyip Erdogan chaired the National Security Council as it reviewed the country's national security priorities and a series of regional and international conflicts. The council was briefed on operations against terrorist organizations while also reviewing efforts aimed at strengthening security across Turkey and the wider region. Syria featured prominently in the discussions, with the council highlighting progress toward strengthening the country's unity and territorial integrity, extending state authority nationwide, and advancing the integration process. Turning to the U.S.-Israel-Iran war, the council warned that continued hostilities are deepening regional vulnerabilities and creating a cycle of confrontation with increasingly serious global consequences. It was stated that the war between the United States and Israel on one side and Iran on the other has evolved into a vicious cycle.

0: getirmiştir. Terörün ya da terör örgütlerinin Türkiye'yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir. Fakat terörün ve terör örgütlerinin Türkiye'nin enerjisini heba ettiği, Türkiye'yi oyaladığı, Türkiye'nin kaynaklarını tükettiği açıktır. Son 42 yıldır terörle mücadeleye odaklanan Türkiye, hem gencecik evlatlarını toprağa vermiş, hem de trilyonlarca dolarlık maddi kaynaklarından olmuştur. Terör üzerinden içeride yaşanan tartışmalar, Türkiye'nin ekonomisini, huzurunu, güvenliğini tehdit etmiş, dış politikada elini zayıflatmıştır. Ama bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasanın çıkarılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır.
1: One Palestinian was killed when Israel, despite the ongoing ceasefire, carried out a strike on a police checkpoint in Al-Mawasi, west of the city of Khan Yunis in the southern Gaza Strip. Following the strike, the body was brought to Nasser Medical Complex. The strike is the latest in a recurring pattern of Israeli attacks.